0: 97.
1: Pixel Outlet.
2: Birim nereden işliysen?
3: Bahçada indi, əsin?
2: Min terez alıştıram.
3: Üzün mü?
2: Yok indi. O anda işini profesyonallarga tapışıram. Altın kul ışması plastik terezelerini şevitip koyabik.
4: Opas, Koybaş, Buğa, Tete, Şkamutamak rayonlarına hatlı barı vışliler. Alümini konstrukciyeler işle bireler. Bisedka hem virandlarını puyalalıylar. Opas hem Koybaş rayonlarında ofislara da işli. Telefonun yazıp koy. 8-93-93-96-90-91. Altın kul ışması.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Гүлназ Шәрифҗанова.